0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Tüşah Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 17 Temmuz 1966. Dinosaur Jr. ve Sebado gruplarının kurucu üyesi Lou Barlow, Ohio'da dünyaya geldi.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: centelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skank NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta 5'in fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Joe Lovano Radyo Eksen'de.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Johnny Hallyday Fransa'nın Elvis Presley'si olarak kabul ediliyor o dönemde. O dönem dediğim 1966 senesinde İstanbul'a geliyor ilk olarak. Dönemin popüler mekanlarından Club X'te gala konserini veriyor. Sonra Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasına geçecek ve 4 gece üst üste halka açık konser verecek. Koltukların üzerine çıkıp dans etmeler, çığlıklar ve bütün bunların neticesinde Fitaş sinemasındaki ciddi maddi hasar ve yerel basının günlerce bu batılı taşkınlığı tartışması doğuyor. Bu arada kendisi Johnny Hallyday İstanbul'dayken Sezen Cumhur Önal, Hallyday'in iki meşhur şarkısına Türkçe sözler yazıyor. O da burada stüdyoya giriyor ve Türkçe seslendiriyor bu yazılan şarkıları. Ne bunlar? Altın Yüzük ve Yeşil Gözlerin için 45'lik plak olarak da basılıp daha sonra piyasaya sürülüyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Umran Oto
0: Ekspertiz. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel

0: Radyo1.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: gitti.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: sitelerimizde.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Esen'de.
1: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
1: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Haruk Aftab, Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
0: 16 Temmuz 2000, Coldplay ilk albüm Parachutes ile İngiltere listelerinde bir numaraya yükseldi. Albüm 2002 senesinde en iyi alternatif müzik albümü dalında Grammy kazandı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: ve acentelerimizde.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
4: Allianz. Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: top σημαντικό χτέλκι.
1: Radio Exxon.
0: Radio Exxon. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasından bahsedelim genel olarak. 1960'ların ortasından 70'lerin sonuna kadar hafta sonları sabah saatlerinde pop rock festivalleri yapılıyor. Dönemin The Four Pennies, Los Bravos gibi önemli beat ve rock grupları sahne alıyor bu mekanda. Dediğim gibi bunların hepsi ayrı ayrı belgesel konusu, o yüzden genel olarak bahsediyorum. Mesela Beyaz Ruslar'ın öneminden de bahsetmemiz gerekecek. Başka bir programda uzun uzun anlatabiliriz bütün bunların hepsini de. Çok önemli çünkü açılmış olan mekanlar açısından. Ama Fitaş sinemasındaki konserlerden de bu programda bahsetmek istedim.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo İstanbul.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın Kaldığı Yerden devam ediyor. 96.2.

17 Temmuz Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7'deyik. Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Yeni Zelanda asılı Londra merkezli müzisyen Jordan Rakai açtı bugünkü programı. Nisan ayında bir ortaklık EP'si yayınlamıştı. Farklı sanatçılarla çalıştığı Between Us adlı bu EP'sinde Nubia Garcia'nın eşlik ettiği şarkısı Monsters takibinde James Blake sırayı alacak. İngiliz müzisyenden bu sene yeni bir albüm geldi. Mart ayında çıkardığı Trying Times isimli 7. albümünden Make Something Up.

96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

New Yorklu grup TVOD Radyo Eksan'daydı. Ekim ayında çıkaracakları The Farm adlı ikinci albümlerinden paylaştıkları yeni singleri Wet Brain Radyo Eksan'daydı. Art Fame'in personasıyla da üretimlerine devam eden Luke Temple'dan bu sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm geldi. Hungry Animal isimli bu albümden Echo Park Donut.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

You can always see the sun, day or night.

Ghana asıllı Avustralyalı müzisyen Genesis Owusu Radyo X'andaydı. Mayıs ayında çıkardığı Red Star When the World Was Kurt isimli 3. albümünden paylaştığı single Life Keeps Going takibinde yeni Bibio Sandwich'in şarkılarından Return to Sender sırayı alıyor.

96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ve yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Geçen sene ilk albümlerini yayınlamışlardı. Galli Topluluk, Panic Shack ve yakın zamanda paylaştıkları yeni single'ları Green and Berry Radyo X'andaydı. İrlanda'dan Spring Sıra yalıyor. Trickle Down.

0: 96.2
1: Radyo
0: Esen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 17 Temmuz 1939. Keep On Running ve Give Me Some Loving gibi şarkılarıyla bilinen 60'ların rock oluşumu The Spencer Davis Group kurucusu, galimiz isyan Spencer Davis dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Umran Oto
1: Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Bazı turneler var, büyük gruplardan bahsediyoruz. Grupların her bir üyesi ve ailesi için ayrı bir otobüs, ekibi için ayrı otobüsler tahsis ediliyor. Mesela Beyoncé, Taylor Swift veya Metallica 50-100 otobüs, hatta kamyonlarla turneye çıkıyor. Ama genellikle tüm sahneyi de beraberinde taşıyorlar. Ekstra bir masraf yok. Bütün hepsi otobüslerle birlikte ya da kamyonlarla birlikte taşınıyor.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
4: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen ay Bingo adlı ikinci albümlerini çıkardılar. Kanadalı toplulukla Security ve yeni şarkılarından Deny Radyo Eksen'deydi. La Luz'la devam ediyoruz. TV Dream.

1982 yılından A Flock of Seagulls klasiği Space Age Love Song takibinde yine 80'lerin ilk yarısından bir şarkıyla devam edeceğiz. Hollandalı grup Fox the Fox ve Precious Little Diamond.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Önümüzdeki pazartesi Küçük Çiftlik Park sahnesinde olacaklar. Belfast 3, Nick Efe, Get Your Breeds Out takibinde yeni Get Down Services şarkılarından The Radiator, Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Esen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Beast Boys üyelerinden Mike D, oğulları Skyler ve Davis'la kaydettiği ilk solo albümü Thank You'yu 28 Ağustos'ta yayınlayacak. Bu albümünden paylaştığı single'ı What We Got. Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben pazartesi 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Haftanın kapanışını Londralı topluluk Fat Dog yapıyor. 2 Ekim'de çıkaracakları ikinci albümlerine ismini veren şarkıları. Cancel Me, I'm Tired. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Cuma, 17 Temmuz, saat 8'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven, yayındayım. The Afghan Whigs yeni single'ı Jungle Roo ile programı açtı. Ardından Dears dinledik, White Is Only Party. Sırada Manic Street Preachers var, Eksen'de Ocean Spray. It's easy.

0: 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

2000 yazındaydık. İngiliz ekip Mahsun ve Little Kicks albümlerinden bu şarkı Paul Draper vokaliyle I Can Only Disappoint You. 16.36 eksendesiniz. Badly Drawn Boy'la bugünkü program devam edecek. All Possibilities.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. I'm always...

0: Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
5: Dükçük.
4: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
5: Kuzuların Sessizliği.
4: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
5: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
6: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
4: Ve çok eğlendik. İşte bu.
7: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Fransız ikili M83'den Radyo Eksen'de dinledik Time Wind. Bu şarkıda onlara şu sıralar solo işleriyle yeniden gündemde olan Beck eşlik ediyor. Saatin kapanışını Falls'la yapıyoruz Radyo Eksen'de Blue Blood.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

17.17 burası Radyo Eksen, saat 8'e dek ben Güven yayındayım. 405'ı dinlediğimiz son şarkı Metronomi ve Big Pig işbirliği. Sırada Rolling Stones, Anybody Seen My Baby?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
0: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

son albüm Deadbeat'ten Radyo Eksen 96.2'de dinledik Kevin Parker projesi Tame Impala, My Always. Eksendesiniz, Foxygen'la devam edelim şimdi, Follow the Leader.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Headache dinledik önce, reklamların hemen ardından Frank Black'ten, ardından U2 ve New Year's Day. Bu saati Franz Ferdinand'la kapatacağız, grubun büyük hiti. Eksende Take Me Out.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Önümüzdeki günlerde de sık duyacağınız kayıtlardan biri yeni single'ları I Feel Hope Coming, Alabama Shakes. Radyo Eksen 96.2'deydi. Şimdi biraz geçmişe Neil Young'la dönüyoruz. Hey Hey My My Out of the Blue.

0: dikdörtgen şeklinde ucunda sahne bulunan bir çadır düşünün. Bu ilk tasarım 1910 civarında zaten ortaya çıkıyor. Sabit sinema ve tiyatro salonlarının henüz her kasabaya uğramadığı, gidemediği dönemlerde bu devasa çadırları kamyon ve trenlerle taşıyan gezici kumpanyalar var. Kasaba kasaba dolaşıyorlar, geziyorlar, farklı farklı yerlere uğruyorlar, oradaki insanlara gösteriler düzenliyorlar. Yani ne yapıyorlar? Kısaca turneye çıkıyorlar.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.
7: Hey, this is James Lavelle from Uncle and you're checking out Radio XM.

0: for free will. An irresponsible horror show.
1: Uncle Alexander'de ilk albümün 2003 yılındaki yeniden piyasaya sürülen versiyonunda bonus track olarak bu şarkı yer alıyor. Ian Brown işbirliği. Eksen 96 ikiyle dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada Björk ve Army of Me.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jazz Festivali sahnesinden Lodos Project Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

This Isn't Everything You Are, Gary Lightbody vokaldeydi. İskoç ekip Snow Patrol'dan Radyo XM 96.2'de dinledik. Bu saatin kapanışını yine adadan bir ekiple yapıyoruz. Stereophonics radyolarınızda. Dakota, You Made Me Feel Like The One.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Kendi isimlerini taşıyan ilk albümleriyle onları 2016 yılında tanımıştık. Blossoms 6. stüdyo albümleri Songs from the Wedding Cake'den Meet Me in Love. Bugünkü programın son saatinin içindeyiz. Şimdi Crooks dinliyoruz. Around.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Şansa kalmaz işiniz, Umran
2: Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Rock'n'roll tarihine geçmiş kayıtlardan biri Waterloo Sunset. Ray Davies'in yazdığı bu şarkıyı David Bowie yorumuyla Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Kanada'dan bir grup var sırada. Hot Hot'i dinliyoruz. Eksen'de Talk To Me, Dance With Me.

0: Radyo Efsan.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
3: Dükçük.
2: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
3: Zuların Sessizliği.
2: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
3: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
2: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy.

Haftanın son yayınının sonundayız. Steelers Wheel Stuck in the Middle with You. Ardından bu akşam kapanışı Star Sailor yapacak. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babanda mı Punk'tı? Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, hafta sonunda böyle paldır küldür bir giriş yaptık gazınızı almak için. Son of Heaven, Slayer. Slayer mikrofondaydı. Şimdilik hiç hız kesmeden devam ediyorum. En favori artistlerimden, 90'lardan, Rob Zombie, Dragula.

White Zombie, efsanevi White Zombie'nin esas adamı Rob Zombie'den geldi Dragula. Evet, şimdi de aslında dinlemek değil izlemekten hoşlandığım gruplardan biri ama parça bomba. America, Rammstein.

için Rammstein. Mikrofon dedi Amerika. Gazınızı aldıysam normal tempomuza dönüyorum yavaş yavaş izninizle. İzninizi de istemiyorum ya neyse. Formatadan soyalım. Mr. Brownstone, Guns N' Roses.

Evet, Guns N' Roses mikrofonda ediyor Mr. Brownstone'la unutulmaz albüm Appetite for Destruction'dan güzel bir şarkı. Biraz zıplatayım mı size? Ne dersiniz? Zıplayalım biraz. Jump, One Allen.

Van Halen. O konuydu. Jump'la. Evet. 96.2 Radio XN All Access. Klasik müziğe devam ediyor. King of the Nighttown World. Kiss.

Evet, stand-up, rockstar'ın soundtrack'inden geldi. Filmi izleyenler bilir, izlemeyenler de bir zahmet bakıversin. Çünkü izlemeden bir anlamı olmuyor bunların. Evet, haftanın klasiği. Hem de geçen haftadan bir istek bu. Heaven and Hell, Black Sabbath.

Evet, Heaven and Hell Black Sabbath'tan geldi. Ronnie James Dio'lu döneminden. Ben gerçi Ozzy dönemini daha çok seviyorum. Yani Ozzy'yi çok seviyorum. Ama tabii Dio'ya da hani görsek elini öperiz. Yani öperdik ölmeden önce. O kadar saygı gösterdim bir herif. Evet, All Access severler. En sevdiğiniz bölüm, en sevdiğiniz kısım geldi. Mumlar yakıldı, ışıklar kısıldı, imkanı olanlar kırmızı ampulleri taktılar, içeceklerini hazırladılar, telefonlar hazırlandı, speed dial'ı basılmak üzere. Grup Journey'nin efsane vokalisti, orijinal vokalisti Steve Perry, No More Crying.

Evet, Steve Perry buradaydı. Az önce şimdi çıktı. No More Crying. Çok iyi şarkı değil mi ya? Rock değil, metal değil ama yani acayip bir groove var. Ve herif gerçekten hiç gruptan ayrılmamış gibi. Yani sound müthiş, herif hiç detone olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Nasıl gidiyor, cevap alabiliyor musunuz mesajlarınıza? Evet, sıradaki şarkı hem geçen haftadan bir istek hem de benim çok çok sevdiğim bir power ballad. Lake of Fools, Wasp.

Wasp'tan dinledik Lake of Falls. Sırada çok underrated bir grup var. Ben çok seviyorum. 90'ların başında biraz şöhreti yakalamış bir hair band. Tough. I Hate Kissing for Goodbye.

0: I Hate Kissing for Goodbye. Tough mikrofon neydi? I Hate Kissing for Goodbye Too Baby. Biraz toparlanalım, bu kadar romantizm yeter. Evet, size bir Winger klasiği seçtim. Madeleine. She's only
1: 17. Hey, this is Kip Winger from Winger, and you're listening to the Nikki Wilde Show, All Access on XN Radio.

Night Heart'tan dinledik Barracuda. Grubu gerçi çoğu insan 80'lerdeki böyle Hair, Big Hair döneminden biliyor. Hani Alone gibi şarkılarla ama aslında grubun geçmişi 70'lere dayanıyor. Bu şarkı gerçekten çok büyük bir klasik rock şarkısı. Son şarkıya giriyorum. Yine mesaj kaygılı. Benim için en gaz şarkılarından biri. Wild Side, Motley Crue.

0: Sunday, Nikki Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo Esen. 96.2
2: Radyo Esen.
3: Radyo Esen.
4: Radyo Eksen'de Özgürcan Öneğin hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
5: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öneğ. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 17 Temmuz 2026 Cuma, saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Nikki'den sonra mikrofonu devraldım ve bu gece hepinizin ciğerlerini dağlayacak bir seçki hazırladım size. 90'lar, 80'ler, sevdiğim, beraber sahneyi paylaştığım abilerimden, ablalarımdan şarkılar çalmak istiyorum size. Malum gelecek hafta doğum günüm 21 Temmuz. Ondan önce içimizde kalan son hüzünleri bırakalım bu ay için ve ürümüze bakalım. İlk şarkımız Peyk'ten gelecek. İrfan abiyi de tekrar anmış olalım. Derdini Bul. Peyk featuring Yasin Soyöz. Şimdi sizlerle Babanda mı Punk'tı başlasın.

Evet, ilk şarkımız Peyk'ten geldi. Yasin Soyöz'le beraber yaptıkları Derdini Bul isimli muhteşem şarkıyı dinledik tekrar. Sıradaki sanatçımız Yaşar Kurt. Ortaokul, lise yıllarından beri dinlediğimiz, artık içimize işlemiş, ruhumuza işlemiş şarkılardan birisi. Onun yeni versiyonu, biz bunun kasetteki halini dinliyorduk. Yeni versiyonu dediğimde bu da yani yıllar önce yapıldı, tekrar revize edildi. Evet, Yaşar Kurt'tan dinliyoruz Ruhum.

Evet sevgili Yaşar Kurt'tan dinledik Ruhum. Sıradaki sanatçımız da çok değerli bir müzisyen. Aslında film ve dizi müzikleriyle tanıyoruz onu ama çok iyi bir bestekar, singer-songwriter, müzik yapımcısı. Barış Diri ve ondan da dinleyeceğimiz şarkı Derinden Derinden.

Evet, Barış Diri bizlerle beraberdi. Derinden Derinden isimli muhteşem eserini dinledik. Sıradaki sanatçımız benim de bir dönem çalma şansına eriştiğim değerli arkadaşlarım Deli Gömleği. Onların da eski şarkılarından birini çalacağım. Yalnızlığım şimdi sizlerle.

Evet, Deli Gömleği'nden dinledik Yalnızlığım. Sıradaki sanatçımız ise tekrar yollara çıkmış ve konser vermeye başlamış olan çok değerli müzisyenler, Düş Sokağı Sakinleri. Onlardan dinleyeceğimiz ilk şarkı Al Beni Yar. Birazdan bir tane de Murat Yılmaz Yıldırım şarkısı çalacağım sizlere. Keyifli dinlemeler.

Sabahlardan. Evet, Düz Sokağı sakinleri bizlerle beraberdi. Al Beni Yar isimli şarkılarını dinledik. Sırada Murat Yılmaz Yıldırım var. Düz Sokağı sakinleri üyesi. Kendi solo albümünden Çekilin Karanlıklar isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Murat Yılmaz Yıldırım'dan dinledik. Çekilin Karanlıklar ve programımız Babanda Mı Punk'tı devam ediyor. Biraz yeniler, biraz eskiler, biraz kafama esenler. Her şeyden bir parça çalmaya çalışıyorum sizlere. Dilan Balkay'dan bir şey çalmak istiyordum. Sonra Dolu Kadehi Ters Tut'la beraber yaptıkları, zaten Dolu Kadehi Ters Tut'a sahnede eşlik ediyor Dilan çok uzun süredir. Ama beraber yaptıkları şarkılar da var. Onlardan birini çalmak istiyorum şimdi sizlere. Siz bana aldırmayın. Şimdi Babandamı Punk'ta da.

aynı günlere. Dört duvarla yine saklı kaldık, evet haklısın, mutlu ol demek çok kolay mı sana anlat.

Evet, Dolu Kadehi Ters Tut ve Dilan Balkay'dan dinledik. Siz bana aldırmayın. Sıradaki sanatçımız Kadıköy Sound'un önemli gruplarından birisi. Kesme Şeker. Aşk ve Para albümünden Gerçekten Özleyince isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, Kesme Şeker bizlerle beraberdi. Gerçekten Özleyince isimli eserlerini dinledik. Sıradaki sanatçımız Tibet Ağartan. Tibet Ağartan, Mavi Sakal'ın ilk vokalisti. Çok değerli bir rock'n'roll üstadı. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da karşılaştık. Eski günleri yad ettik. O da yollarda çalıyor. Ankara'da, İstanbul'da. Gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim, çok müstesna insanlardan birisi kendisi. Müzisyenliği bir tarafa, insanlığı, espri anlayışı, muhabbeti bir tarafa. Ondan çalmak istediğim şarkı Yat Geliyorum isimli albümünden Ağlama isimli şarkı.

Evet, Tibet Artan bizlerle beraberdi. Ağlamayı dinledik. Madem Mavi Sakal dedik, o zaman bir tane de Mavi Sakal çalalım. Mavi Sakal'dan da daha sonra başka birçok sanatçı tarafından da coverlanan önemli bir eseri çalacağız. Al Beni Şimdi Babanda Mı Punk'ta da.

Mavi Sakal'la ilgili gerçekten benim ve grubumun müzik hayatında çok önemli anılarımız var. İlk çıkış yaptığımız diyebileceğim yarışma programı, Show TV'de yayınlanan Sing Your Song isminde bir yarışmada biz ikinci olmuştuk. Birinci 6. Cadde'ydi. Emre Aydın ve Onur Ela'nın grubu. Biz ikinci olmuştuk. Yarışmanın prodüksiyonunu ve düzenlemesini yapan ortaklardan birisi Murat Tümer, Mavi Sakal'ın davulcusuydu. Jüride Kaan Altan vardı. Çok değerli müzisyen abilerimiz vardı. Programın sunucusu da Koray Candemir'di. Tibet abiyle de orada tanışma şansımız olmuştu. 2002 Mart, Nisan, Mayıs o civarlar. Çok güzel zamanlarmış, çok keyifli zamanlarmış. İnsan o zamanları yaşarken çok da fazla farkında olmuyor. Hala da belki öyle. Güzel anlar yaşıyoruz ama geçmişte kalınca biraz daha sevgi ve minnetle anıyoruz. Sıradaki sanatçımız Bulutsuzluk Özlemi. Yaşamaya Mecbursun isimli albümlerinden Devran Dönüyor isimli şarkılarını dinliyoruz.

Evet, Bulutsuzluk Özlemi bizlerle beraberdi. Devran Dönüyor isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki sanatçımız ünlü. Sevgili ünlü ekibi bir dönem gerçekten Estarabim coverlarıyla olsun, Rüya isimli şarkılarıyla olsun, şarkıların klipleriyle, performanslarıyla, soundlarıyla gerçekten Türkiye'de çok insanın kafasını açtılar, kulaklarını açtılar, güzel şeyler dinlettiler bizlere. Birkaç yıl öncesine kadar gene yoldaydılar, çalıyorlardı, konserleri vardı ama bu aralar aktifler mi onu çok bilmiyorum. Ünlüden dinleyeceğimiz şarkı da Buz ve Ateş.

Evet, Ünlü'den dinledik Buz ve Ateş. Sıradaki sanatçımız da biraz önce Koray Candemir'i anınca Kargo'dan bir şey çalmak istedim. Biliyorsunuz onlar da geçtiğimiz yıllarda tekrar bir araya geldiler. Çalıyorlar, konserler yapıyorlar ve çok mutluyum. Tekrar eski ekiple Yeşil Sağlar'a döndükleri için. Yarına Ne Kaldı isimli albümlerinden Son Defa isimli şarkılarını çalmak istiyorum şimdi sizlere.

Evet, Kargo bizlerleydi. Son defayı dinledik. Ve sıradaki sanatçımız Vega. Hafif Müzik isimli albümlerinden albümün açılış şarkısı K9'u dinleyeceğiz şimdi. K9. Kanin. Vega'nın da bizim hayatımızda yeri çok önemli. Daha albümü bir grup değilken, albüm çıkarma hazırlıkları yaparken inanılmaz destek oldular bize. Deniz ablanın ve Tuğrul abinin gerçekten üzerimizdeki emeği büyüktür. O yüzden her zaman bizde yerleri farklıdır. Vega'dan dinliyoruz. K9.

Evet, Vega bizlerle beraberdi. K9'u dinledik. Sırada da Dorian var. Dorian'dan da Yeniden Hayata isimli şarkılarını dinleyeceğiz. Dorian'ın davulcusu Afşar, gitaristleri Mehmet, basçıları Alex, vokalistleri İlkin, o dönem DJ'leri Da Frog. Beraber sahne almışlığımız da oldu. Afşar İstanbul'a geldiğimizde bize çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlar da keza aynı şekilde. Sonra farklı farklı yerlerde hep yollarımız kesişti. Hala da görüşünce, denk gelince keyifli vakit geçiriyoruz. O yüzden Dorian'da çalmak istedim sizlere. Yeniden Hayata şimdi sizlerle.

Evet, Dorian bizlerle beraberdi ve geldik gecenin son şarkısına. Gecenin son şarkısı benden, ilk albümüm All Killer'ın son şarkısı Ne Fark Eder, onunla veda edeceğim size bu gece. Aslında albümün ismini çocukken astronot olmak istiyorum koymak istiyordum ama sevgili Serkan'la illüstrasyonları yapan arkadaşım Kaan vazgeçirdi beni. Albümün ismini All Killer yaptı. Bu şarkıda çocukken astronot olmak istiyordum diye başlıyor. Öyle yani, çocukken astronot olmak istiyordum, olamadım. Astronomi okudum. Onu da bitiremedim gerçi ama. Hep böyle bir uzay merakı oldu nedense bizim jenerasyonda. Bu şarkıyla veda etmek istiyorum sizlere. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden. Gelecek hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan herkese iyi geceler. Benden geliyor Ne Fark Eder. Görüşmek üzere. Çocukken astronot olmak istiyordum.

0: fark eder.
1: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
2: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.